demiştin. O boyda yalan olmur. Gözlerim yollarında. Yuhuya geçme olmur. Dört divar üstüme gelenden.